0: Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'is reklam musamsakhovri. 577 50 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.